Alacağın olsun seni İstanbul seni, seni Bursa, Çankırı, Malatya. Sizlere selam olsun üniversiteler, öğretmenleri alınmış kürsüler, öğretmenler. Sizlere selam olsun hürriyeti yazan eller, dizen eller. Sizlere selam olsun makineler, entertipler,

işledi hakkı. Önleri toz dumandı, derdi karanlıktı. Sarsıldı topraklar, kömür oldu canavar. Bağırdı kardeşim,